0: Merkez Radyosu'da Kuldirgich.
1: İşten qaytgan er ostonada turib xotiniga debdi. Bugun ertalab shunchalik achchiq qahva damlab beribsan-ki, ishni umuman uxlolmadim.

0: dinley. Qısqa satırda mananı anlay. Qısqa satırda.
1: Buni xohlashadimi, yo'qmi? Hammaning vijdoni bor.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Assalamu alaikum aziz dinleyicilerimiz. Efendim 1,399,000 şükür sadası hanedanınızda aziz mihmanı. Bizde eşleşimizde ciddi bir talep istekler böyle yaptı. Sınırlar kalkış yaptı. Hatlar geldi. Hani şu hatlarını biz okup eşleşimizde mecburumuz. Sebabı ki hatlarını elbette kopra kızlarımız yazışladı. Sevgen kızlar, sevilgen kızlar ve aldengen kızlar. Az bir mektup geliyen. Hani şu mektubunu sizlere okup eşleştirmek için. Şükür sadası gel. Mektup. Bu mektubunu bizde Toshkent şahri, Beştemir Tumanı, Kaysidir Koça ve Neçincidir Üyden geliyen hat. Hatlı sinimiz ana şunu tarzıya. Şükür sadasını cönetimde dikkatle kulak sarıyla. Assalamu alaikum FM 1,399,000 şükür sadası. Hürmetli şükür DJ. Biz sizle sevip dinleyimiz, dam alamız. Niye uzunlu tanıştırıp otsam? Niye ismim? Mı? Mı? Hürmetli radyo dinleyicilerimiz hat yazgen sinimiz tolun adlarını yazmasından baş harfini yazıp koyduklar. Bu sinimizin isimler belki Miyassar'dır, belki Mahire'dir. Bizge karangu. Meni ismim mi? Men Qani sevardim. Q. Kim bo'lishi mumkin Q? Q Qosim yoki Qodir, Qudrat, Qobil, Qahhor. Demak, M ismli sinimiz Q ismli yigitlardan bittasini sevar ekanlar. Men Qani sevardim. Dugonalarim mi? Qga ishonma. Q seni aldab ketadi deyishdi. Lekin men Qga o'rganib qolganimni va Qsiz turolmasligimni aytdim. Q ablah meni aldadi. Bir meni emas, mendan oldin dugonalarim A, B, V, G, D, Y yollarini ham aldayar ekan. Q svolich hozir meni aldab bir J bilan yuribdi. Men Q'dan juda xafa bo'ldim va men xafa bo'lganimda meni yupatmoqchi bo'lib oldimga dugonalarim H, Ç, U, U. Ayrilish belgisi, yumshatish belgisi. Kelib senga xat yozishni maslahat berishdi. Men nima qilay? FM 1,399,000 shukr sadosi. Bizi maslahatımız ilahım, kızlarımız yaman gididen asrasın, yaxşı gidilerge yandaşlasın.
0: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir 10'da da aşırı radyo var. Ben kopra, Sevinç diyen kız abaradı, eşitiriş namiyem çırali. Miye ne keçir? Birbirinden keçirir mi soruyor telefon kılıp? Bugün eşitirsem bir bala telefon kılıp. Alo, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hani keçirir mi soruyor diyen eşitirişimi? Ha, miye ne keçir eşitirişi? Miye ne atım Sevinç? Kimden keçirir mi soruyor? Hadi o yüzden eşitirin. Ben ismim Bahadır. Ben yakında kusundan kocakken de 2000 dolar alındım da karzge. Ben şimdi ben beni almayayım ama beni keçirsin, letip oyun dedi. Pul yaptırıp televizyonu keçirim sorup koyuvat. Radyonu eşsiyleçi keç kurum 11'den ki. Şuna kadar dahşat eşitirişle buladı. Ve şu eşitirişi alıp barışını ya kayıptı buladı. Ya çelak hulagen buladı böyle.
0: Kulnaflar ve zukkalar.
2: İki tazı yine içken kayıp. Maşına kaydaş geri. Rul götürsüz şeyi gitmemiş. Ben gari ve kuzlarını kızarıp gitip koptuk. Huh de huh de huh. Mamamda çayını var, jivaçkala çayını, hani antiparisa diyenler şımıp. Mayakara kuzum kızarıyor, ha kuzun kızarıyor. Vay, gayet otası ne diyeyim ben? Mayakara gayet otası, şunu oynan şurasını, şunu kuzun lokalitir, bunu karesi. Gayet sen yıkarım, bunu ha, kuzun günü mü akıldı, dese gayet karab. Okey, kuzum ki peşe kırıp gitti, deysen. Bu da yolda maşına kaydayıp gitti, vat, kere gayet otasıptı. Risk oynan şu kuzdan şahşa yatırım da kılıp. Tinçliyim kamandır. Dese kamandır gel yanımda kalıp. Ha kuzeyin peşe kırıp gitti mi? Dese yo içi var odun durmayacağım ki ahire.
0: Hangama ustaları.
2: Barda, restoranda barda kitası oturup da şerek ayıp olup. 50 gram 50 gram alıp bir bire kalıp. Kattan sen. Dese ikinci taş kendin mi? Oy bana taş kendin mi? 50 gram koy, koy 50 gram koy koy koy. Taş kendin katıdan sen. Yunus Abad'da. O bana Yunus Abad duruyor bana. Koy koy koy 50 gram sor bana gene. Koy koy 50 gram 50 koy koy koy. Gup guru yana kayıp olup. Necinci yıl sen? 75. yıl ben. O bana 75. yıl var. Koy koy koy 50 koy 50 koy koy koy koy 50 gram 50 gram. Yana gup gurup. Kazoyu doğruyan sen. 14. yanvarda. Vay bana 14. yanvarda doğruyan ama. Koy koy koy 100 gram koy şurada gel. Laf şey zor bana gel sen. Ben yaman yakıp aldın diye. Zor egen sen. Kaysi mektepte okuyen sen? 96. mektepte. Oy bana 96 okuyen mi? Vahşi zor egen sen. Koyun 100 gram koyun. Barmenem ezilge telefon kıl. Oh Haydar Ege. Mabda Hasan Hüsnan oğluyuz. Kotu aldı. Abketin iltifazdırmış.
0: Hangama ustaları.

0: الزرقان.
1: Menga hayotingizni bir kunini hadya etsangiz.
2: Hadya?

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: hangoma ustalari.
1: Bir kichkina bola ko'p qat yigit suv qotganim. Oqa, nega shu bola opam bilan kechasi yurasiz?
2: Zofim bilan.
1: Sen nima o'z zofingiz yo'qmi? Jahl chiqqan. İkide yigit endi duduğa geldi. Toshkentda gastinitsasiga joylashdi 20-chi qavatga. Endi oq uka kelib endi qo'ldan ushlab menda restoranda o'tirishganda 12-dan keyin lift ishlamaydi. Endi pishkom chiqish kerak. Kelib qo'ldan ushlab tapir-tapir tepaga chiqib ketsa yarimiz kelganda uka qo'shmayin debdi. Hatto gapim bor. Tepada aytasak. Kelib tepaga chiqib ketishdi. Gapir gapingni desa. Hali pasta qolib ketibdi debdi. Oldira aytmasam ketdik. Pas kedim, kilo tapır tapır pas kedim, çükürt olsa yarımız gegende hoş ben yapım vardı. Endi hasta hayta zek ettik, kilo pas kedim çükürt. Hapır kapıydı, hasırlaşıyordum burada. Uzbekistan radyosu ye hazır, burkulli. Uzbekistan radyosu ye. Diktir Uzbekistan halk artisti, Kadir Maksumov. Dıkın, dıkın. Dikkatli işte anam hudu uruş başlandı öyle. Dıkın, dökünden yapıramız. Yana katlarım yapıradık. Birpasdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 12 bo'ladim. Kal va soqovlarning iltimoslariga binoan G'ulomjon Yoqubov kuylaydim. Radio bir soat jim turib. Endi Mavluda Oynaqulova va Kamolda Rahimov kuylaydim. Radio yana bir soat jim turibdi. 2 soatlik muzikali konsertimiz tugadi. Xayr, hurmatli kal va soqov grajdanlari. Ob-havo ma'lumotim. Sinoptiklarning bergan xabarlariga qaraganda bugun Toshkentda qor yog'ishi kerak edim. Padariga minglanat sinoptiklarim. Yer qimladim. 7 bal. Chetel xabarladim. Namangonlik Ishonqulov 3ta o'g'il ko'rdim. 3 yil xotini ham o'zini yaxshi his qilyaptim. Namangon klinikasining shifokorlari o'rtog'i Ishonqulovni hayotini saqlab qolish uchun tinimsiz kurash olib borishyapti. Radio tinglovchi do'stlarimizga iltimoslar bilan Maqsud Shayzoda asari bilan Alisher Navoiy radiopostan o'kisdan kishi bilan ham rollarda xalq artisti Zikir Muhammadjonov Alisher Navoiy roldim, xalq artistkasi Sori Shonto'rayeva Guli roldim, O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov Shoh Husayn Bayqaron roldim, Shoh Husayn Bayqaron haramim ichkaridan dabdalashib ketgan Guli yotibdim.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hakikaten bizi fermerlerimizin kalı karşı gerek. Şu fermerler yerlerde bolu vakandan giyin. Traktörçiler de kana geldi. Oğlum traktörçini kurgun adam sokuyor. Yok. Naradar atar. Sen betin bakmıyorsan bari işini kısa öyle sana ya. Reisem soku organ, tabilçiyem, brigadiram soku organ, kegan adam soku organ. Şu için burar martta şipanı traktörçi bormakalı. Nukul traktörü teyde yatken traktörçi. Yaşayam traktörçi soyası var. Agar reis ke pasit ovozdan tanigan mashinani. Shu yerda reis virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagishini ish qilib oladi-da. Bashariga shunday qiladi. Reis oldiga mana shunday chiqib turaveradi. Reis qalay endi ishlar endi afsatlar desa, ko'rib turibsiz ku reis, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz ku mana shu hol. Remont qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim tushunib yetmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimos. Pastda yana remontda sasan. Ey, tek ketman shu hol ishlamaysan qachon qilib. Bo'pti. Sen yardım geldin, tezrağı bugün çıkarıyla keşkece. Bunu sen sokken, bunu sen sokken. Karın reis de aldı, bana şimdi yaptırken. Traktörçiler, hazır ki, tez karısı. Az traktörçiler mi? Reis de aldı, bana şimdi yaptırken.
3: Reis, sigaret var mı?
2: Var, var, böyle. Böyle.
3: Yakın avalı bunu.
2: Rahman. Hadi, okey, iltimas. Şu 10 getirip kop gitmesin, boğda iş yapayım. Şu yerde hayda verseydiyse. O'ylab ko'ramiz reis. Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasa shu deydi. Xohlasa shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi. Tamam. Turishni qarang. Buncha pishilaysiz reis. Qandan aroqdir.
3: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
2: Nima kayfiyat yo'q? Tishlamadi. Oltasi kelish kerak edi, kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu. Ana kelyapti. Kim u desa, mana shu kelib kelgan Mercedes egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'sha yerga ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadi menda. 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni mana beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib ko'r, olib key shogirdini jo'natadi. Mana rais 10 gektarni haydab boringlar. Mana vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdim jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojboy Tojboyev uy mashina bo'lsa kerak deydi. Hamma so'ngida pul ko'tarib qo'yadi. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydasa ham yilda oxirida 10 kun farq bilan oliy hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktorchilar aytgan, oldinchi, oldin oldim, sen traktörçi sen de bro kızını vermegen. Traktörçilerge. Kim eken bolgosu ki yok. Traktörçi veredigen kızım yok. Öyle öyle bakkan kızım da ben traktörçi veremem mi? Başka kim alsın bu hanıdan gel. Başka yerden kızırsın. Tapıp gitti bu uzayım. Gel. Kale hazır ki. Bolgosu ki yok kim eken. Traktörçi. Kızım o şene ki. Kızım o şene ki. Abket olursun. Bugün abketsin. Tuyun iki yer hakkı veret. Abket olursun.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: حياتي باغية واحد يكون دمه بارد. سكتي ما جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش.
1: مركز راديو سوداء
2: İki dükkanlar.
3: Ben Zuhal.
4: Asıl Zode.
2: İki dükkanlar.
3: Ana nazo ettim o senge may keselmendim. May keselligimi biludum. Lekin kesellim nimi kelligini bilvoldum.
4: Yok he. A ona kadıma orta sançı tuzalıp ketesen hali. Auzi kanaka keselekensen yukumliymasmış kılır.
3: Onisini hali bilmadım.
4: Uzi kattan bileyim keselini. Doktorla şunaka taşkis koştum senge.
3: Nazo kelle işliydim. Kanaka doktor tibbiyot malumot nomasını okudum. Mana eşit. Dastlabki bosqichda kesellik hiç narsadan oshkor bo'lmaydi. Bemor o'zini mutlaqo sog'lom his qilishi mumkin. Ana ko'rdingmi? Hammasi aynan mani holatim o'rto.
4: Sani tushunvanman o'rto.
3: Sen qayodanam tushunarding nazo. O'zingni menga mehribon qilib ko'rsatmoqchi bo'lasan. Ichingda xursand bo'lib, ustingda o'zingni mehribon qilib ko'rsatyapsan.
4: Nega unaqa deysan? Bilasanmi? Menchi bitta rassiz zo'r mo'jizakor dori ixtiro qilganman.
3: Mo'jizakor dedingmi? U qaysi kasallikka qarshi ekan o'rto gapir.
4: Endi unisini hali aniqlaganim yo'q-de. Shunga sen ham kasalning allambaro kasal ekanu, kech u dorini sanda sinab ko'ramiz.
3: Hoyoq men qolsin. Nima, men senga tajribadagi quyonmanmi, manda sinaysan?
4: Mayli, o'zing bilasan. Prosta seni birinchi klient qilmoqchi edim-de.
2: İki dükkan.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.